0: adlı adamsın. Belki sen bilirsin, bu fileyi ne için gelip Karadağ?
1: Hoşbahtım ki size döner düşmüşem. Bunun adı Terastrum Alpin.
2: Jordan ağa,
3: ne Terastrum ne Alpin'im?
1: Bu, Kehliotu'dur.
0: Aa, o nedir ne? O ne sessiz?
4: Ne olacak, at mı be?
0: Hayır lan, at var, at var! Sen ne başa düşünsen, at mı olan şey? Oyuna bak, kineme, kineme,
5: kineme! Ooo, Karabak'tan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle.
6: Beni Paris'e?
7: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlasın.
8: Ahı hara gidiyorsun?
7: Bilmirem, ya Frengizan'a ya da ki Paris'e.
6: Gedenden olalım dostum, gederim de gelerim de. Şerefinizse Fren kızlar başını örten leşeklerden sokak alıp getirerim de.
9: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
8: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan Hansı yuvan kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundu.
6: Ben bu tezlikle evlenmek istemiyorum.
8: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlı zat bilmirler.
0: Ayarlar sen tanrın, bilmeni yakşı yakşı başa sanıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Paris'e
8: bak. Beri!
6: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenkler neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamısını okul öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak vardı, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi almak.
8: Kişi, sen niye bile yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
9: Buyurun baba derviş.
10: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Dağda dağa fetendi. Beker al kerendi, düpülük mal cümha, diyen diyen diyendi.
9: Gerek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
1: Aho, gereğidir ki bu işte cadumun pısarı, ya Paris'i yahut da Musa'yı Jordan'ın başında çatlasın. Bu suratta gereğidir ki bütün diplere, invitelere emredeyim ki Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, Cenabınız Paris'in dağılmasını isteyir veya Musa'yı Jordan'ın boynunun vurulmasını.
9: Her ikisi baba derviş.
8: Allah seversen böyle söz danışma kız. Sen yüreğin taştı nedir? Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki evlerini imaretlerini başlarına uçura.
9: Hanım, o bir Paris'i dağılsın. Orada yaman adamlar var. Bu şekillerde görmenir.
8: Hanım.
9: Bir de arvatları kişilerle gezirler. Eğer olmasaydı bizim şampazda hiç vakona gitmezdi. Baba derviş, orada Paris'i dağıldı.
1: Ya da bu hanımlar öyle bilirler ki biz Karabağ'da otura otura Paris'i partladım, Musa'yı Jordan'ın boğazını kestireceğim.
0: Yağım aleyho!
11: Yağım aleyho!
0: Havve!
11: Havve!
0: Dağdağa hav katandı, tüpül kerav keran... Ya da bey! Tüpül kerav kerandı! Tüpül kümü kümü ho! Dayandı yandı yandı! Dayandı yandı yandı! Dayandı yandı yandı! Vay kata! Ayakkan! Bu kadar da barıt koyma oğlan!
11: Paris dağıldık!
12: Ne?
11: Paşa!
0: Acaba geldi!
11: Gelir kim?
0: Gelme kulağa bir yuvarlı!
11: Fransız peri! Fransızdan ne da gidipler!
0: Niye?
11: Aksi kim derdin Paris'i kim?
0: Medeneler, divler, cinler...
9: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
2: Vakt kalmalı işte. Bir dakika Paris dağıldı kafetim.
8: Ay seni! Kişiler bize hemşe diyor ki çağırıyor inanmayın. Nece inanmayak ki bak bütün bunların hamısını öz gözlerimize gördük he?
9: Ay hanım eğer kişilerin ağlı var... ...niye biz onları her kadem de min yol avladırız he? Öz bildiğimizi eleyirik.

0: Haşşamıyor. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum kapağımı yere. Soktum kapağımı yere.
2: Bayanım! Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Lan küçük içim. Götür koparın elinizi.

Azın az ömür var, gül kimi, gün kimi, taleyimden köçen gün göçtü yar.

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden keçen gün, köçtü yar, köç eden de durnalar.

her şeyin yetişir sonu. Ömür geçti aramla, yok oldu gitti. Bu da bir hayattı, yaşadı onu. Şirin hatirelerde.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir...

Yazık. Şimdi gören neyini yiyecek? Birisine var. Sabunun pulunun gel yarısını vereyim ona yakışır. Bundan sonra biz onlara hem şekil yiyelim.

hazırlaşmışam. Sesimde de bir ögeyliği duydun. Unutma ki ögeyliğim yadlaşmağım hem günahım.